Hari umuntu umuvandimwe wigeze kumbwira ati iyi ndirimbo rwose he ati ndagakunda buriya kamushimisha.